0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Cüda erinçak bir odam. Homilador ayol güylenipti.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
3: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: koça, cimcit koça. Koçalarda sarson sevib yig'laganman.
1: Seni hech unutolmadim, unutolmayapman.

Tiyor bir bor kelishing qani deb pichirlab aytsang sevishing borimni poyingga to'kib sochardim men faqat qalbimni senga ochardim aylasang ixtiyor bir bor kelishing.

0: topki topalar bor bu qo'ng'iroqda. 3666 Muhammad Ali, 2010 Akmal Xon, 0762 Olim aka Ahmeddin, 6776 G'ayrat aka 1018 Nazr aka. Bular to'g'ri javob.
1: 5355 Shuratbek, 1533 Mavluda Og'a, 0303 Mirsayet, Muhram Ismailov siz to'g'ri raqamingizni kiritmoqchi etib ko'raman. Marokashmas, Nurun Alfat siz to'g'ri. 4320 Umrodon, 3407 Zulhmor. Bulqindadan to'g'ri aytasiz. 6160 Azizbek. İsrail mas, Somali mas, 96 lafaket doğru. 615 Dilşat Bek sizə ham doğru. 362 Abdulaziz doğru. İsrail mas, xoş, qana Muharram İsmailov. Ha, 37 aytdım mana sizə. Mində şular.
0: Odan qonqoq. Lay. Ulan madiz 0170 bu. Yana bir olamız 71-265 bin. Labay.
2: Salamu aleyküm.
0: Aleyküm salam.
2: Hocam ben Ergin'im.
0: Kim bu? Surat zalta kabul kaldı ki rahmat Argentina geller doğru cevap gelir Argentina.
1: Doğru ben molamız.
0: Gürgen, ha Gürgen lütfen. Oyun, merhamet. İngiz ol.
1: Hoş, bu olan sizge bir işte başlayayım ben Hadra'ya.
0: Hop.
1: 1955 yılı surat yapılınken Amerlik'nin yemirleşi namı filmi görgeniz ha.
0: Aha.
1: Hadi bu ilişki şu film rengi miydi yo rengsiz tasvip okurdu bu gen?
0: Benim çok okurdu, görgen ben şeyde oyuncu anda.
1: Sizge? Şunali.
0: Yo, ictimoiy tarmoqlarda berilgan dami, televideniyada qaysi bir suhbatlar berilgan dami qora ko'rishgan shekilli.
1: Ha, Sovet Ittifoqining qo'shma hamkorlik qilingan filmida. Xo'sh, endi savol qo'yaman.
0: Umum.
1: Mana shu savolni tinglagan va tinglab turgan aksariyat odamlar xuddi sizga o'xshab javob beradi. 1955 yil bu juda uzoq o'tmish. O'sha davrda hamma narsa oq-qora bo'ling deb tasavvur qilganmiz, ammo haqiqat butunlay teskarisi. Amirlikning yemirilishi bu O'zbekistonda suratga olingan birinchi rangli badiiy film. Undan keyin 6 yil o'tgandan keyin mahallada dudugap rangsiz chiqqani bir bor. Rejissyorlar Latif Fayziyev va Vladimir Basov bu bilan o'zbek kinosiga yangi davr o'tkirishgan. Nega bunday xato eslashga intilgan? Chunki bizning miyamiz eski qora oq degan qolcha o'rganib qolgan va bu dunyo millionlab odamlarni qalg'itgan bir hodisaning bir namunasi, ya'ni ko'rinishi. U ilda mana shunday atadi. Diqqat savol. Biz qanday xosani izlayapmiz. 71 bilan 103 165 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchcha belgisi bilan oriyatdan 165 qidirasiz.

0: La kovat intellektu oynadı. Ustaz Abdurrasulullah bilip şu savallı verdi. Mam çıra çorba veremez ya bu can. Dese ha çıra leki bir ismi. Hop aylı kulik de. Ustalı turgen gafin kapkağı alıp. Kazıge taşı vardı. Neyme üçün gafin kapkağı kazanı geçişti. Onda neyme o. Şu anı çıgen neyme vazife çeredi. 26-82 abla aziz, 76-82 rahmat jon aka 14-56 murod doda. Bular to'g'ri javob. Yaqin kelganlarni oldim.
1: Biz ham men ham olaman shuni. 67-15 Dilshodbek olamiz Bahodir aka.
0: Xo'p.
1: Xo'p, 18-76 Dildora aka ham olamiz.
0: Xo'p. Abdulaziz noto'g'ri, 71-90 noto'g'ri.
1: Bulg'undo ham noto'g'ri aka.
0: Noto'g'ri, ha.
1: Qani,
0: Zaynobiddin olayman.
1: Zaynobiddinni oldik 32-14. Zaynobiddin sizni oldik. Endi nima qo'lim tegib shu
0: qo'lim tegib o'rva shan chiqdi. Ha, bolda sho'rva deb yo'q.
1: Ha, ha.
0: Men asar yaqin olasizmi ismi 85? Yo'q, ha? Bo'ldi. Hola, uzoqib ketdi. Labi assalomu alaykum. Lay.
2: Assalomu alaykum rahmatulloh.
0: Va alaykum assalom.
2: Grafini qo'ydi?
0: Grafini qopqoni men aka sho'rga.
2: Grafini sho'rva.
1: Gülşah doğru kaptı.
0: Hazır şoku oğlum. Bayla yakınsız ha. 0025 yakınsız. Yakın oğlanız. La bir salam aleyküm. Lan maris kö. 95-5. Tizleşin vaktiken malı sorularınız köp. Grafinin kapkağı. Nema basanı bayradı. Şor var içi de. Nema akıldı grafinin kapkağı. Şişe bu. İçi gö sorsayız malı. La bir salam aleyküm.
2: Salam aleyküm.
0: La bey.
2: Kaynata şoru başı geçim. Kaynata.
0: Doğru. Kaynata şoru var. Grafinin kapkağını mey gereği. Qapqog'i qo'ymasdi yana, bu
3: yanaşı. Yo'q, qo'yib qo'yaman.
0: Noto'g'ri. Mana u to'g'ri. Gulchajon, 43-23, 43-23 to'g'ri yozib qo'ysangiz bo'ladi. Javob aytasiz?
3: Olik bilan.
0: Ha, javob aytamiz. O'sha kuni javobda men aytdimki, bizni jamoaga baq chaqirib. Ha, o'rtaga qo'ysadim qopqoni. Sho'rvani ham baravar qaynish uchun deb yozdirib oldim. Noto'g'ri aytgan ekanman. Noto'g'ri deyishdi. Desak, noto'g'ri aytamiz bo'ladi deyishdi. Men bosh bo'lib o'zimcha baravar qaynaydi. Ko'pchilik yoqqanida. Lekin savol javob javob shunday bo'ldiki, past qaynash uchun grafinni shu qopog'i solingan bo'lar ekan. Bu yon shuna qilar ekanlar. Modasi baland qaynab qolsa,
3: tosh ketmasdi.
0: Qoq qirq-qirq ovoz chiqarib yuborar ekan. Qozonni o'tiga tegib chiqib-chiqib
3: ketadi. Qanaqa javob keldi bizga?
0: Ha, qopqoq, shisha, grafinni shishali qopog'i qirq-chiqir-qirq ovoz chiqarib darvor ketirishingiz kerak. Bo'lmasa rangi tiniq bo'lmaydi. Mana bu yer yozildi, rangi tiniq bo'lishi yo'ldan beri. Shurvani chiroyli tip-tiniq bo'lib turishi. Anca güzelliğin, eğer kaynatmamış kabası, havurma basma, şorba çırağıyla bulup duralım. Olmasın, kat bu kaynatırsayız, kartışken

0: Orja Donode. Reklama.
1: Bu yol size nafta cezama kuyaşı. Belki hande tutan ne kule şartlarda harit kılingiz bu ham yodda kalsın. Baltan 31. iyulice. Cengen partiyaya caza dar taklif algıladı. Yodda aft bilingiz ne? Hırrak raz dilerde 248 markalı bandli. Yonde tutan öyle ingiz uçun bir son elik.
2: Bu kançili yok ki tarkarlı aksadlar uçun yer uçasalarına kriyapsız mı? Endi de barç turdegi